0: Abi. Ben şimdi dolaşmam gibi.
1: Bravo's transporting guys in the Wyoming Valley.
2: 10-4-14-23.